0: Franchement, mon rouge. Mon banner.
1: Konuş oğlum.
2: Baba lan önce müsaade isterim.
1: Robo! Oğlun oldu!
2: Ne?
1: Oğlun oldu!

0: ne berfu baran, işte duan karnak. Liçayın Kurdistan'ı buna hünermendin harami, hevidari bu mendevayi. Heye kuan, nam. De paşıl avan de kul mektedun, yan de peçin yan kalun. De kişinin, de raminin, de fakirin. Lepiştu mle çek, rahtu pençer, de dilda gırru hirsa düşmün roker. Jareki fikr deseri, u khubar de ser havil, u mil deheje, u digihe tala dil. Dil de tengje, je kahru gırh salan, u çavti rejam berde de bestu nevala. Dibira khuti, dramine. Ya zarokin khue, u jine, ya jiran u gün, bajar. Yan kesin nevajur. Bu keser bu xeyli ku imane bu kozi bu dest bihine bu dest girtiyen çavnere u sozi bu zulme bindestiye u istemkariye ya mezin reça rızgariye halasi peşmerge hegun ulu berfadan asalan peşmerge dostin aşti u azadiye bin dengdi bin u nukhelti ban lehvalin kodike ödemi.
1: Vah vallu, beje heri, çedeklu, merice gibi, ne kavurun embigrim dilane ki.

Şengin xaka Kürdistan, Şengin xaka Kürdistan. Dedir seçti lala ve, desyan zorza peşmergan. Ankara u Bagda u Tahran, un peşmergin kahraman. Un gori kaca meşvan.

Baş, Kurdu Kurdistan era. Uşme forte nu, esikut vizyana nu da. Deme şunu dedişim, gerekem gellek, bükevne bir.

0: Rouge, rouge, rouge. Non, non, non.
1: Babana
2: ne önce demişler misterim?
1: Robo! Oğlun oldu!
2: Ne?
1: Oğlun oldu!

0: Allah ama Bekri.
1: Selamun aleyküm abi.
0: Hoş geldin Bekri. Nasılsın?
1: Nasılsın?
0: Bekri.
1: Efendim.
0: Tayyarı. Kule plaza akım kapıca iki akı sisi. Bir dakika da hapçı çay koş bu kirmiyete çöke. Haydi kirim haydi.
2: La bile kirirani ma hapçayı. Kalesi ve gıhı gıhı.
0: La ya kirimi la. Çayli adına, gayri çayli adıkum. Ente zhukha, şuf şunur.

Eren ezir malem harap. Ey dilbera gerden zucac, ve nazika misle zucac. Kamet ji reyhana kraç, ve eren ezir malem harap. Ey dilbera kamet misal, ve nazika dile hijar. Deş kendine girin batal, ve eren ezir malem harap. Ey dilberi, vey dilberi, feryad ji desti keseri, avek ji ava kevseri, veyran ezim malim harap.

0: Rouge, rouge, rouge. Non, non, non.
1: Babana
2: önce müjdemi isterim.
1: Robo! Oğlun öldü!
2: Ne?
1: Oğlun öldü!

Oy, evina dilê min, roniya çavê min. Min biriya te gülê, kes kuy sur dera min.

Baş Kurdu Kurdistan era. Uşma forte nu. Esikut vijana nuda. Demek şunu dedişin. Gerekam gellek. Bekevne vedo.

Hapsalemi tamam ede heşir abdale ve der imana bavete megelo ve ismin emine de sehvali dina ve resul ya. Mesela kadar tavanı da kimra mişane gildi megul ya na ve rahmeti ve terze ede hakim işim ne zarı bile kerem kim. Le arabey nizam mişir ve terezü terezbağ ve rakud imsemi da khiyal ve ismin emine derde kulbu khiyal ve cehde kemme ve ve

0: Trop rouge. Non, non, non.
1: Oğlum.
2: Babadan önce müstahmişlerim.
1: Robo! Oğlun oldu!
2: Ne?
1: Oğlun oldu!